di kanfu akasi ebinum wa maya hudu munu na yedi emuni nanso bobo modi de mrabi ema esi eni echiri na amwa diya wopesi eni unyankupon obo adye eni enyabu munu biyo eni unyankupon nina bodye kambu yentimi enya